patlalar yere düşer. Her şey ıslanıyor, parlıyor sanki bir okyanus. Gri bulutların arasından bir güneş ışığı sızamaz. Dünya griye bürünmüş, renk planı olmadan. Sokaklar yansıtıyor.